her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

geçtim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

95.5.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına

0: Kılıçdaroğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkındaysa adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı, küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
4: Hoş geldiniz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı, küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

var durur odasında. Kah külünü kendi kesmiş panik atak, çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri

yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Bir zaman...

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Çiftçi 1581 mobil radarla denetim yapılacağını, tuzak radar uygulamasının olmayacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde kasaplık faaliyeti yapan işletmelerle tatlı unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik 40 bine yakın denetim yaptıklarını bildirdi. Ankara merkezli 23 ilde kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642.853.000 liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli tutuklandı. 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde dereye düşerek kaybolan otomobildeki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgelin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusu eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusu eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi.
8: Spor.
7: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnen'e yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnen'e sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.

0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
7: 95.5
8: Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık, dedi. İstanbul'da düzenlenen tek durak ofis projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye'de 290 milyar dolara ulaşmış doğrudan uluslararası sermaye yatırımı var. 90 bine yakın uluslararası şirket Türkiye'de faaliyet sürdürüyor. Türkiye ekonomisiyle, ticaretiyle, yatırımlarıyla dünyaya açık bir ülke. Önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz, dedi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması ve etkili olan sağanak Yeşilırmak'ta taşkın riskini arttırdı. İlçede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılırken ırmak üzerindeki köprüler sökülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaşarak tablonun endişe verici olduğunu belirtti. Direktör, ülkede doğrulanmış 82 vakaya karşın salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ve yaklaşık 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölümün bulunduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TümoSan Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı

0: karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Alper Ünal'ın herkese çok selam var, İyi geceler mesajını da gönderdi. Allah işini gücünü rast getirsin kardeşimin. Uyu kardeşim, dinlen dinlen Alper. Gözlerinizden öpüyor Alper Ünal. Burak ve Adem Kaya, Azat Bilici, Taner Ünal, Batuhan Gültekin, bütün Taner Ünal'ın canlarına selamları var. Hayırlı geceler dileğinde bulundu. Şimdi devam ediyoruz. Yarın adı hasretmiş, bir kere daha başa alalım. Furkan Semih Şenol'dan Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Bekir Aksu, Adem Aydoğdu, Ziya Pullu, Ahmet Yıldırım, Fatih Gürsel Özceydan, Emre Can Pala. Bize bir ömür verildi, ziyan ettik. Bize bir ömür verseler yine ziyan ederdik sevdiklerimiz uğruna. Gökhan Bağır'dan Yarın Adı Hasretmiş şarkısını çalar mısınız dediler. Gönderdim efendim.

neymiş, yarın adım kadermiş, ben anlamam. Of, yarın adı hasetmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kadermiş, of.

ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim. Bilemedim. Bilemedim.

0: demekmiş, ben anladım.
1: Of, eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış, bilemedim.

0: Neymiş? Ben anladım.
1: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetim.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, göğsünde uyuyamazken de.

odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Ne yap-

Ferman Akdeniz Yaralı Kartal'la bir kere daha mikrofonda. Gölgesine sığındığın ağaç gün gelir kurur. Bu hayatta sadece gücünü kendine yaslayacaksın. Çünkü aslan kendi avını başkasının insafına bırakmaz. Aslan kardeşim Furkan Tanrıverdi, Eymen otomatik şanzıman olarak sesimizi duyan duymayan bütün kader birliği yaptığın arkadaşlarına armağan olsun. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal armağan olarak geldi. Furkan Tanrıverdi kardeşine Eymen otomatik şanzıman olarak armağan gönderdi Okan kardeş. Yaralı Kartal Ferman Akdeniz'den geldi.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım. Delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesini sevsenin okuma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları

satanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede ineceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Gece devam ediyor. Ben Antalya'dan Nade, Ankara'da olan canımdan çok sevdiğim kardeşim. Antalya'dan Nadide kardeşimiz, Ankara'da olan canımdan çok sevdiğim kardeşim Metin Dönmez'den kader birliği yaptı arkadaşları Mehmet Can Öksüz, Ali Mert Deniz, Kürşat Kınay ve Cüsto Dayı için sıradaki şarkıları armağan ediyorum. İyi yayınlar dedi. Antalya'dan Nadide kardeşimiz, Ankara'daki canımdan çok sevdiği kardeşim Metin Dönmez ve kader birliği yaptı arkadaşları Mehmet Can Öksüz, Ali Mert Deniz, Kürşat Kınay ve Cüsto Dayı için sıradaki güzel şarkıları armağan olarak gönderdi. İyi yayınlar dedi. Nadide Hanım'a Antalya'ya, başkentten selam olsun. Efendim, Abdullah Tunçok, değerli kardeşimin isteği var. Selamünaleyküm Murat abi ve aleyküm selam. Ben Abdullah Tunçok. Öncelikle iyi yayınlar dilerim değerli dostlarım. Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Bağröz, Haydar Can Çezik, Serkan Özçelik, Haydar Tatlıbal, Tolga Erdoğan, Mevlüt Özecik, Ersoy Ağarcan, Özgür Ali Güngör, Seyit Emin Erdoğan, Tayha Kerem Aydemir, Barış Kurt, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz, Rıdvan Barbaros'a benden selam olsun. Ertuğrul Polat'tan bundan sonra parçası da armağan olsun. Hiç kimsenin adı bizi korkutmaz. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük. Sana ve vefalı dostlarımıza selam olsun dedi Abdullah Tunçok. Eyvallah Can kardeş, sana da selam olsun. Dostlarına da Abdullah Tunçok'un selam olsun. İyisin inşallah Abdullah. Bugünlerde gelir geçer be. Ve aleyküm selam Abdullah'ım. Abdullah Tunçok çok güzel de bir istek yapmış. Çok da manidar bir mesaj bıraktı geceye. Özellikle Abdullah Tunçok'tan Erdoğan Polat bundan sonra parçası dostlarına geliyor.

Furkan Kırımlı namı diğer Koso'ya, Furkan Kırımlı namı diğer Koso'ya selamlarını gönderiyor. Bakalım ne demiş. Eşinden: bu ayrılık bizim sevgimizi azaltmaz. Furkan Kırımlı namı diğer Koso'ya: eşinden bu ayrılık bizim sevgimizi azaltmaz, sadece daha güçlendirir. Sen orada sabret, ben burada seni bekleyen en büyük liman olacağım. Annesinden Alya ve Almira, yeğeninden selamlar. Bütün parçalar kader birliği yaptığı arkadaşlarına gelsin. Elbet bir gün mesajı geldi. Furkan Kırımlı namı diğer Koso'ya: eşinden bu mesaj geldi efendim. Elbet bir gün. Devam ediyoruz. Eymen Oto, Eymen Şanzıman. Yarın çıkacakmış gibi umutlu, yıllarca kalacakmış gibi sabırlı ol. Aslan kardeşim Furkan Tanrıverdi. Eymen Şanzıman'dan bütün kader birliği yaptığı arkadaşlarına armağan olarak Gökhan Doğanay'dan Bilsen Gelsin dendi. Yarın gelecekmiş gibi umutlu, yıllarca kalacakmış gibi sabırlı ol. Aslan kardeşim Furkan Tanrıverdi. Eymen Şanzıman'dan bütün kader birliği yaptığın arkadaşlarına, kader mahkumlarına, Gökhan Doğanay'dan Bilsen armağan olsun.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman olurdu. Lokman hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik. Dilediğin kadar güçlen. Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Bu dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde iyilerden tarafı olacak.
0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.

Efendim devam ediyoruz. Yine Antalya'dan, Nadide hanımefendi yazmış. Ben Nadide Antalya'dan. Ankara'da olan kardeşim Metin Dönmez ve kader birliği yaptı. Arkadaşlar Mehmet Can Öksüz, Kürşat Kunay, Ali Mert Deniz için

sıradaki şarkıyı armağan etmişler. Selam olsun kendilerine. Nadide Hanım Ankara'da olan kardeşi Metin Dönmez ve arkadaşları için Mehmet Can Öksüz, Kürşat Kınay, Ali Mert Deniz için sıradaki şarkıyı armağan etmişler. Aslan her yerde aslandır diyor Nadide Hanım. Selamünaleyküm. Ben Mamak'tan Emre Kapucu, Aydın Göktaş. Sıradaki tüm güzel eserler Can Ağam, Arif Küreş, Bulut Bakırtepe, Baki Can, Ümit Özkan, Hüseyin Yumuşak, Kudret Taylan, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva'ya armağan olsun. 40 gün sizin olsun, bir gün bizim. Angora Market'ten tüm dostlara selam olsun ve aleyküm selam. Mamak'tan Emre Kapucu, Aydın Göktaş, sıradaki tüm güzel eserleri başta ağları Arif Küreş ve dostlarına armağan olarak gönderdiler. 40 gün sizin olsun, bir gün bizim dediler. Angora Market çalışanlarına selam olsun bizden de. Efendim, medyamesaj.com üzerinden mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk için, bayram sponsorluğu için 27-28-29-30 Mayıs 4 gün sürecek olan bayram sponsorluğu için de bize dönüş yapabilirsiniz. 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın efendim. 552-711-7490 Elinizi çabuk tutun. Her an her şey olabilir. Bakır Hanım mesajlarınıza cevap veriyorum.

Arkadaşlar, 552-711-7490 WhatsApp hattımızdan bayram sponsorluğu için ve soru, görüş, önerileriniz için WhatsApp'tan TR Ajans Bakır Hanım'a yazabilirsiniz. 552-711-7490. Barış Kurt diyor ki, dostlarım Yunus Emre Tan Koç, Mert Kıyak, Talha Kerem Aydemir, İrfan Ünalan, Oğuzhan Mollaoğlu, Orkun Karacaoğlan, Erdem Sayın, Ferhat Kılıç, Ferhat Karakaya'ya selam olsun. Yine sevgili Barış Kurt ne demiş? Hacı Ömer Sarıoğlu, Hakan Şişman, Emrah Yıldız, Abla Tunçok, Burakan Yatağan, Haydar Can Çezik, Emre Dobado, Ömer Ağırdil, Serkan Özçelik ve Mario'ya selam olsun mesajı geldi. Onur Akta, ben Onur Akta, Ankara Altındağ örnekten Ankara'da olan İknur Can Öz, Melahat Devamlıoğlu sıradaki şarkıyı armağan ediyorum dedi Onur Akta. Hayrettin Yılmaz sıradaki eser Can Can'a ve yan yana olan Sinan Yılmaz, Ekin Tosun, Bahattin Can Çavuş, Emrullah Yağcı, Oğuzhan Kaya, Alpay Ağrı Aç, Ahmet Burak Öztürk, Süleyman Doğan, Namı Diğer, Sülo Aya, Sülo, Namı Diğer, Sülo Aya gelsin dedi Hayrettin Yılmaz. Efendim, siz de isteklerinizi medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği şeklinde hemen gönderebilirsiniz. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Oğuzhan Durak, Recep Çoban, Eyüp Ünal, Sabri Bozkurt, Tevfik Koç, Tolga Sarıoğlu, Onur Alparslan, Baran Ünal, Erdem Küçük, Kahremen ya da Kahraman olabilir. Namı Diğer, Enişte Kaan Çelikbaş, Güler Duman'dan Bu Gece Armağan Olsun dedi. Şarkı hazır. Güler Duman'dan Bu Gece, Oğuzhan Durak'ın isteği, Recep Çoban, Eyüp Ünal, Sabri Bozkurt, Tevfik Koç, Tolga Sarıoğlu, Onur Alparslan, Baran Ünal, Erdem Küçük Kahraman, Namı Diğer Enişte, Kaan Çelikbaş.

0: Şimdi Evren kardeşimin ilginç bir isteği var. Onu da yerine getirmeye çalışalım. Gönüller olsun. Ümit ediyorum ki Evren sen dinledin. Amatör kayıtları çalmıyoruz.
1: Dinliyoruz. 5 dakika. 5 dakika şu beynimin içine girsem var ya. Çıkart beni buradan diye haykıracaksın. Çıkart. Siz benim neler çektiğimi, kim kimin neler çektiğimi nereden bilecek anne? Dinliyoruz. 5 dakika. 5 dakika şu beynimin içine girsem var ya. Çıkart beni buradan diye haykıracaksın. Çıkart. Siz benim neler çektiğimi, kim kimin

Selamünaleyküm. Aleyküm selam can kardeşlerim benim. Abi ben Keçiören'den. Şu fonlardan sıkıldım. Niye böyle alttan biri bitiyor biri başlıyor. O yüzden ben diyorum ki ya kapattım halde niye çalıyor. Selamünaleyküm can abim. Ben Keçiören'den Evran. Hayırlı yayınların olsun. Aleyküm selam Evran. Canımız kanımız Taşkın Zagros ve Mert Taşkın'a selam olsun. Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz istiyorum abican. Bir şeylerle tek başıma başa çıkmaya çalıştığımdan beri sorunlarımı kimseye paylaşmadan hallediyorum. Allah sağ elimi bile mümkün olmadıkça sol elime muhtaç etmesin. Bizim gözümüz hepinizin gecesinden kara. Biz kolay yıkılmayız. Kardeşim Zagros, pazar günü araşalım. Allah'a emanet olun.

sıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: ömürden bileceksiniz. Siz benim neden sustuğumu nereden...
1: Keşören'den Evran kardeşimin mesajıydı, isteğiydi bu güzel eser. Canımız kanımız Taşkın Zagros ve Mert Taşkın'a selam olsun dedi Evran. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz adlı şarkıyı armağan etti. Bir şeylerle tek başıma başa çıkmaya çalıştığımdan beri sorunlarımı kimseye paylaşmadan hallediyorum. Allah sağ elimi bile mümkün olmadıkça sol elime muhtaç etmesin. Amin diyoruz. Bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Biz kolay yıkılmayız. Kardeşim Zagros, pazar günü araşalım, Allah emanet ol dedi Evran. Keçiören'e, Evran'a ve dostlarına selam olsun bir kere daha.
0: Kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın.

şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını.

0: Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınız var. İsmail Poyraz, iyi yayınlar. Ben Kilis'ten İsmail Poyraz. Aslan yeğenlerim Abili Can Faça Mehmet, İbrahim Cuma, Recep Hummadi Arpaç, arkadaşım Savaş abim Cuma Arpaç. İsmail Poyraz, bir şarkı istemişsin. Yalnız normal mesaj atmışsın değerli kardeş. Tekrardan sana zahmet, medemesaj.com'a gir. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk ikondan mesaj göndermişsin ya, onun ikinci ikonundan sadece şarkıyı yaz gönder mesajınla beraber aktaralım. Yani şarkıyı çalabilmem için otomasyon sistemde şarkı bölümünden göndermeniz gerekiyor mesajınızı. Medemesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı.

sana. İzmir'den yine Senem Senkür, Kırıkkale'de olan... Eyvallah Serkan, altın ışık dünürümüz demiş, eyvallah. Ne güzel, yani bir hısımlığımız var yani. Hasımlığımız olmasın da. Çok iyi. Erdal, sana bir mesaj var. Erdal İşgüzel, ben Özgür Senkür, İzmir Kadife Kale'den sana karşı bir mahcubiyet yaşadım. Biz saati boş olduğunu biliyorduk. Düğün telaşıyla öyle gelişti. Hakkını helal et. Mertliğin, cömertliğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyor yani Özgür Bey Erdal'a. İzmir'de diyor yolun düşerse bir kardeşim var baş tacısın demiş Erdal. İşte güzel, senin için bunlar söyleniyor. Çok teşekkür etmiş Özgür. Çok adamca bir yaklaşım sergilemiş. Adam gibi oluyor işte, böyle oluyor. Eyvallah Özgür Senkür, selam olsun. Memlekette İzmir'de her ne işiniz olursa beklerim dedi. Dün canlı yayına bağlanan kardeşim İsko. Serkan Altın Işık'ın damadı. Eyvallah. Özgür, hiçbir mahcubiyetin olamaz, kardeşimsin. Olabilen bir şey yaptık, kurban oldum ya. Yani ricacı olduk. Erdal 2 saati kapatmıştı. 21:22-24:01. Feda olsun dedi. Sorun değil. Yani biz kardeşiz. Senin saatinde Erdal'dan çalarız. Erdal'ın saatinde senden çalarız. Bu işler böyledir biraz. Birazcık işte adam olmak böyle bir şey yani. Nasıl söyleyeyim? Paylaşmayı bilmek de bir adamlıktır ya. Paylaşmayı bileceksin. Yani nedir şu, yani şu 3 günlük dünyada paylaşamadığımız, sokakta da böyle bence hayatın içinde de

Benim can kardeşim Hakan Aydoğdu, sen adamsın. Sanat Kuaför Strasbourg Caddesi'nde değerli dostlar, Ankaralılar, yolunuz düşerse bir gitarist, bir aranjör, bir müzik duayeni, bestekar Hakan Aydoğdu, aynı zamanda da kuaför. Benim de kuaförüm. Beraber Bengi Türk'le çok çalıştık. Hakan çok gitar çaldı bize, Metin'le beraber. Metin bağlama çalarken Hakan da ritim yapıyordu, sağ olsun. Bugün bir işimiz vardı o tarafta, Strasbourg'da, sağ olsun ilgilenmiş. Allah razı olsun. Bir kere daha sanat kuaför Hakan Aydoğdu'yu hepinize tavsiye ediyorum. Hakan, gözlerini öperim. Şimdi arkadaşlar, Elbistan'da ciğerci kardeşler noktasında Halis Hançer ve dostlarını bir kere daha selamlayalım. Unutmayın, eski adı Şükrü Usta olan, ciğerci Şükrü Usta olan mekan, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi, ciğerci kardeşler oldu. Halis Hançer ve ekibi ciğerci kardeşler olarak Elbistanlılara hizmet veriyor. Elbistan'da olan ve dışarıdan gelen herkese tabii ki. Sabah 11.30, akşam 10 aralığında. Yolunuz düşerse, selamlarımla birlikte giderseniz sevinirim. Elbistanlılara özellikle söylüyorum, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip etsinler. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Oğuzhan Durak kardeşimizin bir isteği var, hemen yerine getirelim. Sizler de medyamesaj.com'a girin, radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönderin gelsin, daha bir saat buradayım. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Oğuzhan Durak, hasret ve özlemle sımsıkı sarılırım canım kardeşlerim, elbet bir gün yine

yan yana can cana can kardeşlerim Onur Alparslan, Kaan Çelikbaş için Tülay Macuran yaralarım armağan olsun dediler. Oğuzhan Durak, hasret ve özlemle sımsıkı sarılırım canım kardeşlerim. Elbet bir gün yine yan yana can cana can kardeşlerim Onur Alparslan, Kaan Çelikbaş, Tülay Macuran yaralarım dediler geldi.

Özgür Senkür ablacım, hayırlı gecelerin olsun. Aklım sende paşam, notunu aldım, hallettim, yazdım. Pınar da burada, radyoyu dinliyoruz. Selam var, geleceğiz yanına. Seni seviyorum canımın içi dedi ablası. Özgür Senkür kardeşime hayırlı geceler dileğinde bulundu. Aklım hep sende paşam, notunu da aldım, hallettim, yazdım. Pınar da burada, radyoyu dinliyoruz. Selamları var, geleceğiz yanına. Seni seviyorum canımın içi mesajı geldi. Kadriye Üney, sıradaki şarkı benden eşim Kadir Üney'e, eşimden de kader birliği yaptığı arkadaşlar Serdar Çakır, Fuat Acar, Ali Dö-

Efendim devam ediyoruz. En güzel istekler sizlerden geliyor. Niğde'den benim can kardeşim Kaan Kılıç, onun eliyle bana ulaşan çok kıymetli bir mesaj var. Kaan istediği zaman yapacak bir şey yok. Kaan benim can yarım kardeşim, evlat. Ne diyeyim Kaan? Ha? İyisin değil mi Kaan Kılıç? Kaan Kılıç'ın eliyle ulaşan mesaj aynen şöyle. Yeni evlendim. Hanımımla da dolaşıyorum. Radyo dinliyorum. Küçük bir mesaj. Niğde'den Çiçekçi Yıldıray'dan eşi Elif'e aşk şarkısı. Güzel bir aşk şarkısı istenmiş. Hem de ne şarkı ne şarkı. Açın radyonun sesini. Çiçekçi Yıldıray'dan eşi Elif kardeşimize. Çiçekçi Yıldıray'dan eşi Elif'e. Niğde sokaklarında beraberler. Yeni de evlenmişler anladığım kadarıyla. Küçük kısa bir mesaj göndermiş bize Çiçekçi Yıldıray. Eşi Elif'e çok aşık olduğunu söylüyor ve diyor ki babanın şarkısıyla. Açın radyonun sesini. Elif kardeşim senin için de sürpriz oldu. Niğde'de Çiçekçi Yıldıray'dan eşi Elif'e bakın ne geliyor. Allah Allah. Seni yazdım kalbime diyor Çiçekçi Yıldıray eşi Elif'e. Açın radyolarınızın sesini iyice. Murat İnce canlı yayında efendim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Canım eşim Kadir Üney. Kadri Üney'den canım eşim Kadir Üney'e sıradaki eser armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bu dünyaya bir daha gelsem yine seni severim. Dünüm, bugünüm, yarınım sensin. Birlikte sabredeceğiz. Elbet bir gün her şey güzel olacak. Kurban olduğum her zaman yanındayım mesajı geldi. Kadri Üney kardeşimizden Kadir Üney Bey'e. Bir de bunun tersi var. Ümit Yaşar Oğulcan'ın şiiri nasıldı? Bir daha dünyaya gelsem yine seni severdim. Beni üzesin diye. Beni deli divane edesin diye. Biliyorum sen bir daha dünyaya gelsen yine beni sevmezdin. Kahrımdan öleyim, öleyim diye.

Türksoy Makina, Serkan Reçber, Ölümden Korkum Yok, Hüseyin Türksoy. Güzel Günlerin Bedeli Ağır Olur, Emrah Aslan, Alperen Aslan, Mahmut Güçlü, Ali Giraç, Yılmaz Koymak, Alper Saçın, Ozan Akarsu, Nevzat Kızılırmak, Polat Sakınç, Tamer Güçlü'ye gelsin. Türksoy Makina,

0: Serkan Reçber, Ölümden Korkum Yok adlı eser istedi Hüseyin Türksoy. Güzel Günlerin Bedeli Ağır Olur, Emrah Aslan, Alperen Aslan, Mahmut Güçlü, Ali Giraç, Yılmaz Koymak, Alperen Saçin, Ozan Akarsu, Nevzat Kızılırmak, Polat Sakınç, Tamer Güçlü'ye gelsin dedi. Şarkıyı başa aldım, gönderiyorum. Türksoy Makinayı, Hüseyin Türksoy aylık sponsor olarak Türksoy Makinayı Türkiye'ye tanıtalım. 50 dilde yayınımız var değerli kardeşim. Yani nereden dinliyorsun bilmiyorum ama yurt genelinde yayınımız var. Türksoy Makine olarak ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Faydamız olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım haberleşelim. 552-711-74-90 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Sponsorluk reklam görüşmeleri için 552-711-74-90. Türksoy Makine'den Hüseyin Türksoy'un isteği yayında efendim.
1: Canım burnumda, ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı, benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

Sevgili Caney'den Rasim ve Kadir Duman'a, Rasim ve Kadir Duman kardeşlere, Kenan Arslan gelir gelir, hakeza kardeşim Muhammed Sidar Kesici'ye, Mehmet Can Kesici'den, armağan olarak geliyor, Kenan Arslan söylüyor, gelir gelir.

O gündür, bugündür. Nerede kaldın, kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim canım, benim yarim gelir. Nerede olsa arar bulur, gelir benim yarim gelir. Zincir vursalar koluna.

sevgili Hüseyin Kaya'dan, can dostu, can kardeşi Emre Alkış'a, Uygar Doğanay, Sen Yanarsın Armağan olarak geliyor. Bu çalışmayı aynı zamanda Ferdi Ünal'ın yüreğinden Yaşarcan Ünal, Burakcan Ünal, Barış Ünal'a. Ankara'da Yaşarcan Ünal, Burakcan Ünal, Barış Ünal'a Ferdi Ünal'dan armağan olarak geliyor. Hakeza evladı Nihat Can.

Ünal'a da ta Manavgat'a babası Ferdi Ünal armağan olarak gönderiyor. Sen yanarsın Uygar Doğanay söylüyor.

Beni dinleyen canımın içi Kadir Gümüşoğlu için Kıvırcık Ali Yanımda Sen Olmayınca eserini istemişsiniz. Betül Bilgi tekrardan giriş yapıp şarkı bölümünden isteğinizi yaparsanız hemen çalalım. Normal mesaj göndermişsiniz efendim. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buluyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon.

şarkı türkü isteyip. Betül Hanım, siz de ikinci ikondan yaparsanız sevinirim. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Betül Hanım, siz de ikinci ikondan isteğinizi, tekrardan şarkı isteğinizi yaparsanız hemen yerine getiririz.

Merhabalar herkese Ankara'dan. Serkan Altan namı diğer Serkozi. Rabbim tüm kader mahkumlarına üç duvar bir demir kapıyı açmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Aslan abim, özledim seni abim Arif Aksu, Metin amca, Samet Aydoğdu, Kirven Fatih Kara, namı diğer FK, Hasan Taşdelen Banyocu, Hamza Oktay, Levent Kelbat, Hurdacı Uğur Ulusan, Hakan Akşun, Akın Şahin, Cihan Bülbül, Kaan Aydoğdu, Tellioğlu, Furkan Yıldız, Kemal Aydın, Sinan Can Soyer, Barış Ekiz Adanalı, Namili Ramazan Özecik ya da Namur Ramazan Özecik, Mamili Ramazan Özecik, Talat Büyükkaya, Emrah Şahin, Uğur Kayaer, İkardi, Osman Can Öz Bülbül, Burak Şambeder, Bünyamin Lafçı, Ali Haydar Babuç, Birol Aydın, Şaban Vah, Kapıcı İsmail, Göktuğ Hamçivi, Hamdi Serkan Güven, Kazım Dayı, Namı Diğer Yılmaz Güney, Batman Hakan Dayı, Alperen, Hasan Polat, Sansar Selim, Özkan Duman, İbrahim Ethem Çelik, arkadaşlarında çok selam var sizlere. Kardeşlerime selam olsun. Ansızın bir gün gelecekler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abim. Serkan Altan, Namı Diğer Serkozi, selam olsun. Rakim selam.

İnsan bazen affeder ama içindeki hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Hayatta bazı kırgınlıklar vardır. Gecenin konusu. İnsan bazen affeder ama içindeki hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Hayatta bazı kırgınlıklar vardır. İnsan geçti der, affettim der, devam eder. Ama içindeki hiçbir şey bir daha eski haline dönmez. Çünkü affetmek her zaman unutmak değildir. Bakın, insan bazen karşısındakini değil, kendi iç huzuru için affeder. Karşısındakini değil, kendi iç huzuru için affeder. Yük taşımamak için, kalbini kinle karartmamak için, yoluna devam edebilmek için. Ama bazı şeyler vardır ki dostlarım, ruhun hafızasına kazınır. Bir cümle mesela, tam en zayıf anında duyduğun bir söz, bir yalnız bırakılış. En çok ihtiyacın olduğu anda yanında kimsenin olmayışı. İnsan bunları unutmuyor. Çünkü kalp kırıklığı yeri hatırlar. Kalp kırıldığı yeri iyi hatırlar. Bakın, büyük düşünürler hep aynı hakikatin etrafında dolaşmıştır. İnsanın en derin yarası sevdiği yerden aldığı yara. Çünkü yabancının yaptığı acıtmaz çoğu zaman. İnsanı asıl beni anlamıştı dediği insanların değiştirmesi yoruyor. Ve bir gün insan şunu fark ediyor arkadaşlar. Bazı insanlar hayatından gitse bile onların bıraktığı duygu içinde kalıyor. İşte bu yüzden bazı insanlar yıllar sonra bile eskisi gibi güvenemiyor. Eskisi gibi bağlanamıyor. Çünkü ruh bir kez kırıldığı yerde temkinli yaşamayı öğreniyor. Ama burada çok ince bir çizgi var. İnsan kırıldığı yerden ya sertleşir ya da olgunlaşır. Bazıları acıyı karakter yapıyor. Bazıları ise merhamete dönüştürüyor. İşte bütün mesele burada. Çünkü gerçek olgunluk, canın yanmasına rağmen kimseye acı taşımamaktır. İşte bu gece biraz bunu konuşalım. Affetmenin sessiz tarafını, içimizde izi kalan kırgınlıkları ve insanın neden bazen gülerken bile eski haline dönemediğini konuşalım istiyorum.

Bu arada Elbistan'da ciğerci kardeşler hizmet vermeye devam ediyor ve mübarek Kurban Bayramınızı Halis Ançar ciğerci kardeşler olarak ümmeti Müslüman'ı şimdiden tebrik ediyor efendim. Efendim bayramda bizimle çalışmak isteyen kardeşlerimiz varsa 4 gün boyunca bayram sponsorluğu için arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Biz size döneriz, özür dilerim. 552-711-7490 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde herhangi bir saatimizde bizimle birlikte çalışmak isterseniz dönüş yapın. Betül Bilgi kardeşim de selamladı bizi bir kere daha.

0: Betül kardeşime teşekkür ediyorum. Ankara'da olan Kadir Gümüşoğlu için Kıvırcık Ali, yanımda sen olmayınca eserini çalar mısınız? Onu çok özledim ben. Bir gün her şey güzel olacak dedi Betül Bilgi kardeşim. Kadir Gümüşoğlu için Kıvırcık Ali, yanımda sen olmayınca eserini çalar mısınız? Onu çok özledim. Bir gün her şey güzel olacak dedi Betül Bilgi. Bir geride de biliyorsunuz yine Canımın İçi Kadir Gümüşoğlu için bir şarkı istemişti. Yanımda sen olmayınca aynı şarkıyı tekrardan düzeltti, gönderdi değerli kardeşimiz. Kadir Gümüşoğlu için Kıvırcık Ali, yanında sen olmayınca geldi.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok, üstelik çok huysuz.
0: Kadir Gümüşoğlu, Betül Bilgi kardeşim seni çok özlemiş. Bir gün her şey güzel olacak diyor, bilgin olsun. Kadir Gümüşoğlu, Betül Bilgi kardeşimden bu güzel çalışma sana armağan olarak geldi.

İsmail Poyraz. İyi yayınlar. Ben Kilisten İsmail Poyraz. Aslan yeğenlerim, Abili, Can Faça, Mehmet İbrahim, Cuma, Recep Hummadi, Arpaç. Arkadaşım Savaş abim, Cuma Arpaç. Şarkı istemişsiniz. Yalnız mesaj bölümünden göndermiştiniz. Çalamamıştık. Bu mesajınızı okumuştuk. Kilisten İsmail Poyraz, Aslan yeğenlerim, Abili, Can Faça, Mehmet ya da Mahmut ya da Mehmet İbrahim, Cuma, Recep Hummadi, Arpaç, arkadaşım Savaş abim, Cuma ya da abim Cuma Arpaç. Sıradaki şarkıyı İsmail Poyraz armağan olarak gönderdik. Bu mesajlarınızın arasına eğer virgül koymazsanız böyle çorba oluyor arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kilisten İsmail Poyraz, Aslan yeğenlerim, Abili, Can Faça, Mehmet İbrahim, Cuma, Recep Hummadi, Arpaç, arkadaşım Savaş, abim Cuma Arpaç. Sıradaki şarkı şeklinde yaptık. Çünkü mesaj bölümünden göndermiştiniz efendim. Bilginiz olsun.

Sevgili dostlarım, insan bazı şeyleri gerçekten affediyor belki ama ruh kırıldığı yeri unutmuyor. Bakın, bir kalp en çok nefretle değil, hayal kırıklığıyla yorulur. Çünkü insan düşmandan yara alınca şaşırmaz. Ama beni asla incitmez dediği yerden kırılınca içindeki birçok şey sessizce değişir. Bir bakışı değişir önce, sonra sesi, sonra insanlara yaklaşma şekli ve bir gün fark eder ki eskiden olduğu kadar rahat güvenemiyor. Çünkü bazı kırgınlıklar insanın kalbine değil, hayata bakışına dokunur dostlarım. Bakın, insan bazen ağladığı için değil, içinde bir şey öldüğü için susar. Eskiden heyecanlandığı şeylere heyecan duymuyorsa, eskiden kurduğu cümleleri artık kuramıyorsa, sebebi sadece yorgunluk değildir. Ruh aldığı yaraları taşımaktan ağırlaşmıştır. Ve biliyor musunuz, bazı insanlar gittikten sonra bile içimizde yaşamaya devam eder. Bir şarkıda, bir sokakta, bir gecenin sessizliğinde. Çünkü insan bazen kişiyi değil, o kişinin yanında hissettiği halini özler. Bir zamanlar daha saf olan kendisini, daha korkusuz seven tarafını, birini içtenlikle

inanabildiği günleri, birine içtenlikle inanabildiği günleri. Ama hayat işte dostlarım, insanı biraz da eksilterek olgunlaştırıyor. Bakın çok ince bir hakikat vardır. İnsan en çok da hak etmediği halde kırıldığı şeyleri unutamıyor. Çünkü vicdanı temiz olan insanlar kendilerine yapılan kötülüğü anlamakta zorlanıyor. Ben bunu hak edecek ne yaptım diye düşünüyor. Ve işte ruh tam burada yoruluyor. Fakat yine de şunu söyleyeyim dostlarım. İnsanın büyüklüğü hiç kırılmamasında değil, kırıldıktan sonra kalbini zehire çevirmemesinde saklı. Çünkü bazı insanlar yaşadığı her şeyden sonra bile güzel kalabiliyor. Kimsenin canı yanmasın diye dua ediyor. Kendi yarasına rağmen başkasına merhamet gösterebiliyor. İşte gerçek asalet budur dostlarım. Canı yandığı halde kararmamak. Ve belki de insanın en büyük imtihanı tam burada başlar. Çünkü hayat bazen seni taşlaştırmak ister ama sen yine de kalbini insan tutmaya çalışırsın. İşte o mücadele çok kıymetli. Ve inanın bana, bazı insanlar sessizce çok şey taşır ama yine de kimsenin yükü olmamaya çalışır. Belki de bu yüzden en yorgun insanlar çoğu zaman en zarif olanlardır.

Evet, İsa Dursoy, Ferman Akdeniz Yaralı Kartal istemişler. Kimsenin adı bizi korkutmaz, ne dalımızı kırar, ne yaprağımızı koparır, ne insanlar gördüm üzerinde kıyafet yoktu, ne kıyafetler gördüm içinde insan yoktu. Ben abim diyene yıllarca kardeşlik yaptım ama ne bir hainlik ne bir namussuzluk yaptım. Ayağa ilk kalktığında da ilk bizden başladı. Tilkiye icraatını göster demişler, dönmüş yavrusunu yemiş. Benim davam hakkın davası, benim davam hakkımın davası diyor İsa Dursoy. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal'la da çıkıyoruz. Final şarkımız ve kapanış yapalım. Bu gece yine insanın en kırılgan yerlerine dokunduk. Affetmeyi, iz bırakan kırgınlıkları ve kalbin sessizce nasıl değiştiğini konuştuk. Belki de hayatın en ağır tarafı şu: insan bazen yoluna devam ediyor ama içindeki bazı duygular aynı yerde kalıyor. Yine gülüyor, yine yaşıyor ama yine bir yanı hep biraz eksik ve buna rağmen insan yine de sevmeye çalışıyor dostlarım. Yine kimse kırılmasın diye dikkat ediyor. İçindeki bütün yorgunluğa rağmen hala güzel kalmaya uğraşıyor. İşte gerçek güç budur. Çünkü bu çağda kalbini koruyabilmek, merhametini kaybetmemek, canı yandığı halde kimsenin canını yakmamak büyük bir asalet meselesidir. Allah hepimizin gönlüne ferahlık versin. Bizi kalbi güzel insanlarla karşılaştırsın ve içimizdeki iyiliği hangi karanlıktan geçersek geçelim eksiltmesin. Şimdi geceyi sessizce sabaha bırakalım dostlarım ve unutmayın, bazı yaralar kapanmaz belki ama insan o yarayla da güzel kalmayı öğrenebilir. Hepinize huzurlu geceler. Allah'a emanet olun. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden kaldığımız yerden başlamak üzere. Hoşça kalın. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesrani sözleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çağırıp delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesini sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam

Ve bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne tar-

Işık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.